0: Alo. Good afternoon, sir.
1: Afternoon, hocam.
0: Ne bacı bir abokor diye.
1: Açılamadım, onu söyleyeyim.
0: Ne yapayım, bacı yentiyo.
1: Benim kaçasıydı
0: Dansuma, ima, brahima, yanko.
1: Çok kanan, non fensi yapılan bazı, bu, kanan da 20 kuyucu, iman dikası. O ka sitin ni esedi, yon wanzan ma gani na, no sitin diye.
0: Meka epa.
1: Zisyen wasa jesan tutu abu befi, goja. Kana mpengfo pa, nene bia mika se, mungu ya kana mwenye mwelegi ya ube kwa, mungu tomo chuni, muna kwa muka mwa nkong. Udo mbaya na mbaya na mwenye chidi, kwa chamini na mwenye juu.
0: Mera sepa.